adlaşmışım. Sesimde de bir geyliği duydun. Unutma ki, ögeyliğim yadlaşmağım hem günahın.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Benden.

0: Kız öz yaşına da verirler. Buradan da kızın birinci sevgilisi gelir. Güreşkenler. Elinde de bomba. Girir toykanıya, özün de patladır, gelen kohum akrabadır.
1: Kızın kohum akrabası mı yoksa oğlanı?
0: Her ikisi.
2: Paragrama saklayın! Saklayın paragramayı!
3: İsrafil əmi, o düzdü ki sizin dükkana mangol dublon
0: getirmişler, mangol turistleri alıp apardılar.
4: Ezinem ay ay ay bir demeyen.
2: Ne oğlum? Ne göz kaşırırsan orada?
0: Ezinem ay yoldaş, biraz sakitolar. Olar.
3: Göresen mangol turistleri mangol dublon kası burada niye alırlar?
0: Ay bu toydu, burada ne inemek
5: lazım? Oynama!
0: Oynamak lazımdı.
6: O ejdaha, hacide yenem peyda olur.
0: Sen ejda lazım.
6: Yo, ben neyime lazım?
0: Öyle mağda lazım.
2: Hay cemaat! Hay uğradlar, hay cemaat!
6: Ne istiyorsun? Şerhiniz nedir?
7: Beyi biz onun için uğurlamıştık ki. İcazı veresiz sizin toy kiloya çekin. Şerhimiz belədir. Ha ya yok.

0: kardeşimi sen kimse işlemeye koymayasın.
1: Ha çileci vakti buradasın. Gel bana bir otur ha. Sütle alacak söhbet eliye.
0: Sağlık olsun. Çok sağ ol. Başımızı korasın.
2: Menemi ay dede miriş.
3: Ne böyle olan olursa maşallah.
0: Dağı, Ayta. Dağı. Çalışın.
4: İndi güllaşlar. Bütün kendi gözlerim.
0: Ne gülü?
5: Ben de laşım.

seni aradım kalamışta, sokak sokak. Ne kadar cadde varsa bizi tanıyan sordum. Yoktun. Güneşin batışını seyrettim burun.

0: kreditlerini bize getir ve bir bank kreditini 6% dek indirimle elde et. Bir bankla kreditini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdı.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Ay maşallah. Ay maşallah. Ağız bir dənə çalım səncə. Ağız vurdu. Hadi vurdu.
1: Ey, hep duvaşma ya.
2: Onu birinci dəfə görəndə bildim ki, nə yuvanın quşu.
0: Ağız uğuşdu gül. Halis bayılmışdı. Nasıl? Geldi.
2: Ay, buna geldik. Saçını niye kesmişsin?
0: Abalam kızı okşaydı, indi oğlanı okşaydı. Çok sağ ol dedi ha. Mene bak. Bu heyasız benim aklıma çıkacak. İlgar sana kurban ol. Beni onun elinden kurtar.
3: Gelin lan, yıkılacağın gibi intrik etler. Kelle dolu, cip boş.

0: Bonus seni gözlüyor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık gitenin muhteşem kulüp turnirlerini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. TVNET, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvnet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp numarasına müracaat edin. TVNET Audiovizual Şura'nın lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
0: Misli az'da Dünya Şampiyonatına özel muhteşem kampanyaya koşul. İdman